0: la ila aki gbogbo lolufe la
1: ila ila
0: la ila ila
1: ila
0: ila ila
1: ila
0: ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila